diyorsun sen? Ne diyorsun ya sen? Manyak mısın? Ben şimdi Caribbean Ocean'dayım bak. Denizin sesini dinle. Hayatta şapkadan başka bir şey takmıyorum ki kafama. Yani sen niye takıyorsun ki?